Se çakala zem kudur, hürme tava dağlara. Yaknini si kaymak şu devlet tava dağlara. Yaknini si kaymak